0: Eskere akça yaramlık da eşkili de terdi. Sen din soğuk çıkırlar. Dık gidiyor Allah attan çıkırlar. Üç grup da cümle bile diye çıkırlar. Hol da yıkırlar. İkır çıkma kılıç oldu. Ha şey gire de akli. Dadur iti ya. Dadur iti ya. Boş oyun seyre akırlar. Çoğulayla malayız. Çoğulayla kaniyen oyun içi. Ha oyun içi tane yoksa gırlık. O misk diye. Hol da yine. Çünkü terdi. İpolitiçki bohtak yoş. Politik organizasyon çıkıldı. Aslan Bekşeriye Pova bakıldı ona miskinliğe. Hayırlış. Tuğdariye. Uç ağır. Uluk da yetiş. Bolini soşa. Bolini bolum. Bolum buyu.
1: Tar glat derdir ama.
0: Glat derdir ama. Merle de ona miskinliğe. Hayırlış tadır ama. Çanım da çan boşkılı. Yok insa. Yani bura oldu. Aslan Bekşeriye Pova son ulle bevrilir. Uğur halığa. Halk parıldak diye şeyler. Nizavismist kendiniz borçlu. Ya, rüş, horuş, çakırlı. Nizavismist ya, kendisi oldu. Ya, kira. Ya, kıyış ol, uç. Uç dedi, elde elçi oluk. Sosyalini uç, doğrusuyla. İç sosyalini problem yok, ölçü. İşte, ha, uçak, es çıkırlı. İhalde, aslında bir şey yapıp, cünavuz diye. İç çoğu, hayır işkah. Vekna bu, Oluk dina bu dağgırı mişkine oluğuna hajna oluk da gayetine oluk ısına dekşeri bu.
1: Terim uzun haşeg havaqa san miryah duğunu et tobu bolisi gücü kadar ağın tu. Uzun haşeg tobu ben tobu din ötred.
0: O su yuk eha evi bizini bollu ailem vaxı üç kıllı şey ayızmış boluş. Ya üç bol uzun haşeg ometti anı ona şer avatlı diyiz. Jsem měl si vrátit do kázky, měl jsem bohužel počal chvíli na to, má. Kstráti jevře, o co na uzem ažení uchvát svoji počal dáka jen šel, já bohužel byl na vojenské škole.
1: Salam. Salam. Abdul Halim.
0: Abdul Halim.
1: Je to ministr financí, chyla. Kdo znáte jeho?
0: Ještě už chyla, ta první etnáš. Co chyla je jeho chyla? Měli lidi dušťa, vůdka. I was a wash bolo, all day, a chirmovic, chulikovic, Erishan, a livic, whom my leather nach Sahilla, leather brala, yats way. Usha shay lich the Ushasti, so the on Tempska, the on Tempsko, Chuck Bola, shay metic palace narbo. Ush beats by yats way, yamel by yats way, the lasham madder the honor, where Dillon Gate is look, look. A ritsum.
1: Where a tunnel is dinner way, look, courtesy. Duk bu kegin nach noch chit ana duk ku ezirnish ezirnish ot Ukraine Latya ot del mosto tanit emish biash bu tanul jedina ve kigir host Aslanbek Sheripov last duitin obraz lichnosti iz masalkhil diz alakhiyeti hon tre shi shu do shul iz noch chit ich eskere komandir khilik halavel akh edir ger shit bahush tuno iz masal duitanda
0: de la khoma tsagilche shira obrazovanits Bilgili verli. Tamş bala diyon bilgili verli. Stagvuyza kifunma çakilçi idarq dik masal. Hun elçe süre zamin abbehna bolçu gulka xilir bolçunaha sara bokma xadoş xilirq otu ısla Bekşeripova otu homan deyah. Xarşi vist xilirci şaddol homa diyonu xilma diyazil diyon. Lek karış teyana daxilirçin.
1: Vasa arbaşlı soğalı nohçi halk poet Ahmet Süleyman yazdın samonuş du imonuş tu bol nohçi on haşın leyrine du sar nyuk asun sağa tira şerifu aslan bir ko hund eşi sevet edle havayına dik dik do ugur yakki çarık ça tün tara zavu der mehbet dokuş tunda fiyacınla tiriş ve iş yittici ve nohçi halk İyisir iş dabır bu. Öz Süleyman Ahmet Elsa Bikmo Beşli Asun On hüveyhiz demekken sin Demekken silir deş Vala le Leiz Kivak tıl uçsun Lenvaç silirli kov deş Tse Tığını Bağıtğe işe koş Dinah Şetğe şişirin bir Tsevekhil iş ya Başlı sov Delçi Vekhal lah Yeğşuk Şerifu Aslanbek Tse Vah, ısı hunu kupirde çivirini işçil esmi kemelderini deyil rezhul buh. Hoya mahkwa, oman lamış piride ça da uçur, nohçi rispulik mehkden, kulturi holi yolç sovietin dek şu, istorik ilmanç, nohçi rispulikin, Resi Federasyin kulturin ha ol bilhu, astalı vah. Mahkwa oksut yaşadik yo, marşal.
2: Aşla düğür omlamıştışı yolç piride çivirini.